0: Poletni kapriz.
1: Poletni kapriz.
2: Hey, we are
3: BTS.
4: Yes.
5: This is Swim.
6: Kapriz.